0: ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
0: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
0: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
0: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
0: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar

0: Sunar Grup Erdek Bayiliği.
1: Reklam.
2: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
2: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
2: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
4: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
5: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
4: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
5: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
4: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
5: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
4: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
6: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
6: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
6: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
6: Devrim Resort Aqua Park Otel.
7: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
8: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
7: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
8: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
7: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0260
9: ve duş setleri sizleri bekliyor.
10: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
9: İletişim için 0544 373 95 29.
10: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
11: Mavi Köşe Sarrafiye.
12: Mavi Köşe Sarrafiye.
11: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
13: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın,

0: pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
1: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
0: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta.
0: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
1: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
0: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
1: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Reklam.

0: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
1: Auto sequence start. T minus 10 seconds. 4,

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
9: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
10: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
9: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
10: mermer cilalama, banka temizliği,
9: okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
11: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
12: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
11: cinsel fonksiyon bozuklukları,
12: infertilite, kısırlık tedavisi,
11: ürolojik taş hastalıkları,
12: enfeksiyonlar,
11: kistik hastalıklar,
12: idrar kaçırma,
11: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
12: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
11: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
12: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2, Bandırma.
13: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi,

0: terapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
2: 4.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup
7: her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
10: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
11: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesi.

0: Sesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: İki havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel. 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta, Et Usta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
8: Yeah.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
8: Reklam.

Genç FM'le hayatın ritmini yakala. Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında. Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

0: EYİT-KOOP tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT-KOOP rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT-KOOP'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: EYİT-KOOP alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
8: ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 20. Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
10: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
9: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
10: normal sünnet,
9: prostat biyopsisi,
10: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
9: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
10: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
9: mesane,
10: böbrek kistlerinin tedavisi,
9: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
10: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
9: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
10: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
9: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
10: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
9: cinsel fonksiyon bozuklukları,
10: infertilite, kısırlık tedavisi,
9: ürolojik taş hastalıkları,
10: enfeksiyonlar,
9: kistik hastalıklar,
10: idrar kaçırma,
9: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
10: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
9: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
10: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
11: Reklam.
12: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
13: Yeni bir şeyler dinlesen.
14: Dinlesen.
12: İyi bir şeyler dinlesen.
14: Dinlesen.
13: Kaliteli müzik istersen.
12: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
14: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için

0: Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
0: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak Numara 1, Yeni Kültür Merkezi Binası Karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.

0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.

0: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
1: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
2: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
1: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
2: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta. Etusta.
2: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
1: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
1: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
0: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyeleri. Hey!

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle her

0: herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
3: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
2: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
3: Hemen arayın.
2: 0551 553 0228.
3: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
7: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
6: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
6: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
6: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
6: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizi.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: Özel temizlik şirketi.
8: Özel temizlik şirketi.
0: Temizlik bizim işimiz.
8: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
0: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
8: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
0: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
8: Mermer cilalama, banka temizliği.
0: Okul temizliği, hastane temizliği.
8: Siz de dünyanıza temiz bakın.
0: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
8: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
9: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
10: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
9: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
10: normal sünnet,
9: prostat biyopsisi,
10: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
9: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
10: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
9: mesane,
10: böbrek kistlerinin tedavisi,
9: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
10: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
9: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
10: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
9: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
10: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
9: cinsel fonksiyon bozuklukları,
10: infertilite, kısırlık tedavisi,
9: ürolojik taş hastalıkları,
10: enfeksiyonlar,
9: kistik hastalıklar,
10: idrar kaçırma,
9: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
10: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
9: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.

0: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
1: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.

0: Saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri. Saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
0: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540-544-24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229 Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
1: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
0: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
1: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü,

0: keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizi.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta, Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
10: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
10: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
11: Reklam.
12: Kulaktan kalbe uzanan duygular elit müziklerle her zaman Genç FM'de. Oh, yeah. 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
13: Yeni bir şeyler dinlesen.
14: Dinlesen.
12: İyi bir şeyler dinlesen.
14: Dinlesen.
13: Kaliteli müzik istersen.
12: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
14: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak

0: Numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
0: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
4: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
3: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
4: Hemen arayın.
3: 0551 553 02 28.
4: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmaz. unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: Özel temizlik şirketi.
9: Özel temizlik şirketi.
8: Temizlik bizim işimiz.
9: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
8: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
9: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
8: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
9: Mermer cilalama, banka temizliği.
8: Okul temizliği, hastane temizliği.
9: Siz de dünyanıza temiz bakın.
8: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63.
9: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
10: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
11: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
10: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
11: normal sünnet,
10: prostat biyopsisi,
11: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
10: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
11: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
10: mesane,
11: böbrek kistlerinin tedavisi,
10: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
11: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
10: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
11: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
10: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
11: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
10: cinsel fonksiyon bozuklukları,
11: infertilite, kısırlık tedavisi,
10: ürolojik taş hastalıkları,
11: enfeksiyonlar,
10: kistik hastalıklar,
11: idrar kaçırma,
10: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
11: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
10: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
11: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2 Bandırma.
12: Reklam.
13: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444

0: 404 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
2: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
2: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
2: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
2: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatte

0: hizmetinizdeyiz.
1: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
0: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229 Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi.
4: Reklam.
1: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
5: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
1: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
5: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
5: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
5: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
6: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
7: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
7: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
6: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
7: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
6: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan,

0: hakkına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik.
4: Çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyonu hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Beyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanya

0: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
0: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
2: Reklam.
3: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
4: Yeni bir şeyler dinlesen.
3: İyi bir şeyler dinlesen.
4: Kaliteli müzik istersen.
3: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: kaybetmekten korkarım.
1: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin City.
1: Bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 0228.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
11: Özel temizlik şirketi.
12: Özel temizlik şirketi.
11: Temizlik bizim işimiz.
12: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
11: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
12: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
11: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
12: mermer cilalama, banka temizliği,
11: okul temizliği, hastane temizliği.
12: Siz de dünyanıza temiz bakın.
11: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
12: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
0: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı.

0: uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
0: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
0: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
0: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
0: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
0: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
0: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
0: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
0: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
0: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
0: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
0: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
0: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
2: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik

0: 2. Mezun YKS hazırlık kursu.
1: Ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
0: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerinde özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi.

0: 720. Sokak 23 bölü A Bandırma. Özenel Zeytincilik.
1: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
1: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
1: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
1: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
10: Reklam.
11: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve su...
1: Zekçura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleri ile Viento Restaurant ve Palmon Otel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 2

0: 283 47 84.
1: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
2: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
1: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
2: Hemen arayın.
1: 0551 553 0228.
2: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
4: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
3: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
4: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
3: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
5: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
5: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
5: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
5: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
5: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
9: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
8: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
9: normal sünnet,
8: prostat biyopsisi,
9: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
8: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
9: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
8: mesane,
9: böbrek kistlerinin tedavisi,
8: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
9: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
8: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
9: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
8: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
9: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
8: cinsel fonksiyon bozuklukları,
9: infertilite, kısırlık tedavisi,
8: ürolojik taş hastalıkları,
9: enfeksiyonlar,
8: kistik hastalıklar,
9: idrar kaçırma,
8: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
9: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
8: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
9: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
10: Reklam.
11: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.
4: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düş-

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi,

0: Plastik ve Estetik Cerrahi Polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
0: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
0: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
0: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap.

0: etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta.
4: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
10: Reklam.
11: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
12: Dinleyin, uykunuz açılsın.
13: Dinleyin, uykunuz açılsın. Dinleyin, uykunuz açılsın.
14: Burcu'yla güne günaydın.
11: Genç FM'le güne daha keyifli, daha enerjik başlayın. Her şeyden haberdar olun. Burcu'yla güne günaydın her sabah Genç FM'de.
15: Genç FM'de.
16: Burcu'yla güne günaydın başlıyor.

Yepyeni bir gündeyiz ve takvim yaprakları 13 Mayıs 2026 çarşambayı gösterirken saatlerde 9.23'ü gösteriyor hanımlar beyler. Her gün olduğu gibi bugün de yine yeniden hafta ortasında da sizlerle birlikteyim. İnşallah günlük yarısına hep birlikte keyifle başlayacağız. Ve gününüz aydın, kazancınız bol, sağlığınız, huzurunuz, keyfiniz, mutluluğunuz, aşkınız, tutkunuz yerinde olsun inşallah. Şimdiden güzel bir çarşamba günü diliyorum ve Berkay'la sizleri baş başa bırakıyorum. En sevdiğim şarkılarından biridir Lolita radyolarınızda. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. Herkese günaydın.

Bu arada 0266 alan koduyla 713-68-23 istekleriniz için telefon numaramız 0541-183-1010 istek WhatsApp hattımız ve bizleri radyolarınızın dışında da 98.0 frekansının dışında da www.gencefem.com.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz hanımlar beyler. Harika bir Bandırma sabahına uyandık artık bugünden itibaren. Her ne kadar dün akşam birden yağmur yağsa da ve kısa süre yağsa da yine de artık hava sıcaklıkları artıyor ve tabii ki Mayıs ayı o sıcaklığını bizlere göstermeye başladı. Evet, bu arada bir güzel Burçin bir ben yorumu var ve güzelsin diyecek. Neydi bu şarkının nakaratı? Biraz kaçırdık sanırım. Bakalım ne diyecek. Tabii ki ikinci saatimiz ilerleyen dakikalarında Yaşam gazetemize göz atacağım. Bak burası işte. Hep beraber. Kafam.

Sen güzel. Nasıl söyledim? Çok güzel değil mi? Evet, güzel bir Burçin bir ben yorumum var. Kafam güzel, dünya güzel, sen güzelsin, her şey güzel. Radyolarınızda olacak, sonrasında kısa bir ara. Daha sonra buradayım, lütfen ayrılmayın. Çünkü daha hep beraber dinleyeceğimiz çok şarkı var. Çünkü 12'ye kadar sizlerleyim. Birazdan ilk saatimizin ikinci yarısına devam edeceğiz. Burcu ile güne günaydın. Tüm hızla devam ediyor. Günaydın, günaydın.

0: sarkmamışım, hiç kendimi bozmamışım. Paramı ben kazanmışım, içerim tabii.
1: Genç adam.
0: Kafam güzel, dünya

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 20.
7: Zaman yanınızda.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
0: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
0: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
0: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
7: Mermer cilalama, banka temizliği.
0: Okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
0: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
10: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
11: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisi, penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
10: cinsel fonksiyon bozuklukları,
11: infertilite, kısırlık tedavisi,
10: ürolojik taş hastalıkları,
11: enfeksiyonlar,
10: kistik hastalıklar,
11: idrar kaçırma,
10: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
11: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
10: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
11: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
12: Reklam.
13: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
14: Günaydın devam ediyoruz.

Neden bilmiyorum. Bugün bu sabah çok bütün böyle şarkılara eşlik edesim var. Neden bilmiyorum açıkçası. Çok da severim Çağdaş'ın bu yorumunu açıkçası ve güzel söylüyor bak.

Ben sana ne yaptım ki? Beni yalnız bıraktın. Beni sensiz bıraktın dedi Çağdaş. En sevdiğim şarkılardan biri idi. Bu arada efendim bakalım acaba bugün Bandırma ve çevre yerlerde hava nasıl olacak imiş? Şöyle bir göz atalım. Sonrasında da güzel bir şarkı dinleyelim hep birlikte. Tabii ki 98 çift sıfır frekansında. Evet bugün güneşli. Ve her zaman olduğu gibi fakat yarın Bandırma ve çevre yerler yağmurlu. Bugün güneşli, en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 14 derece ve ortalama nem oranı da %61 dolaylarında. Hissedilen sıcaklık da yine 24 derece imiş. Birazdan da gün itibariyle kapalı çarşıda altın, dolar ve euro fiyatlarını aktaracağım ama şu an gördüğüm kadarıyla altın stabil, yani ne yükselişte ne inişte, dolar yükselişte, euro ise düşüşte, bilginiz olsun. Ama bir 10 dakika sonra ne olur bu konuyla ilgili inanın bir şey diyemem. Çünkü sürekli bir değişen durum söz konusu, biliyorsunuz ki. Evet, Linet alıyor bu kez sırayı derbeder radyolarınızda. Sonrasında kısa bir reklam aramız var, daha sonra buradayım. Lütfen ayrılmayın çünkü Burcu ile Güne günaydın. Birazdan Yaşam gazetesinin katkılarıyla devam edecek ve hep birlikte bölgemizden haberdar olacağız. Hanımlar, beyler, bu arada www.marmarayasam.com Yaşam gazetesinin internet adresi. Bu adrese girdiğinizde tabii ki bölgemizden haberdar olabilirsiniz ve YouTube'dan da haberleri seyredebilirsiniz. İşte güzel bir parça, sonrasında kısa bir ara, daha sonra buradayım. Lütfen ayrılmayın. Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın da günaydın. Günaydınlar. Burcu. Genç adam.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,

0: Ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229 Kapucuoğlu İnşaat.

0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini

0: destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 95 29.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Mavi Köşe Sarrafiye.
4: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
6: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
6: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
0: Etusta, Etusta.
6: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı, Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
7: Reklam.
8: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
9: Güne Günaydın devam ediyor.

0: kuyruklu yalan Bülent Ersoy. Hop hop.
1: Hem de kuyruklu
0: yalan. Ama ben bu şarkının en çok o kısmını sevdim. Sanki böyle at kullanıyor Bülent Ersoy.
1: Gelmem artık koltaya.
0: Opa! Kia! Bayılıyorum burasına. Opa! Günaydın! Kia! Bu arada at binmek demişken çok da severim at binmeyi. Yani bayağı bir bindim ama profesyonel miyim? Tabii ki değilim. Hatta ben minyon bir kadınım. Ufak tefek olduğum için de işte etrafımdakiler ata nasıl biniyorsun, ata nasıl çıkıyorsun dediler. Oysa ki efendim biliyorsunuz ki jokerler böyle çok ufak tefektirler. Çünkü ufak tefek insanlar daha çabuk atın üstüne atlarlar. Ve ilk olarak biraz böyle eğitim aldığımda dedim ki ya bu at benim 5 katım, ben nasıl çıkacağım seyise ve dedi ki hemen hop yapacağız dedi. Normalde biz çocuklarımıza hop derdik. Hop yapacağız, hemen çıkacaksınız demişti. Gerçekten ufak tefek olunca yani çok rahat at binmeye başladım. Hatta şey dediler, sen ufak tefeksin ya midilliye mi bindin? Ne kadar dedim, güzel bir espri. Öyle midilliyle falan ben uğraşmam ama midilli de çok tatlıdır. Evet, bayağı bir deneyimim oldu. Seviyorum yani. Çok farklı bir duygu. Kendinizi acayip özgür hissediyorsunuz. Onun için at benim için çok güzel, çok farklı bir hayvandır ve çok hissiyatlıdır. Çok sizi hisseder. Onun için at kullanırken de çok gergin olmamanız gerekir. Çünkü direkt olarak onu hissediyor. Ve de kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Yani atsa binerken acayip özgür hissediyorsunuz. Daha böyle kuvvetli, daha güçlü hissediyorsunuz. Tabii bunun devamı geldi mi bende? Gelmedi. Çünkü zamanım olmadı. Önceliklerimin içerisinde yer almadı. Ama tekrar olsa tekrar evet yapar mıyım? Evet. Bir de tenis sporunu çok merak ediyorum. Tenis oynamak istiyorum ama hani onun için kondisyonunuzun çok iyi olması gerekiyor. Ve tabii kondisyon zamanla kazanılan bir şey ama tenisi de oynamak istiyorum. Belki ileride yani kalp krizi geçirmezsem hani, çünkü tenis çok efor sarf ettiren bir spor dalı. Bandırma'da da var diye hatırlıyorum. Gitmeyi düşünüyorum ama ne zaman? Bir zaman. Ve o acayip size kondisyon sağlıyor. Tüm vücudunuz inceliyor, zayıflıyorsunuz. Akciğerleriniz daha iyi açılıyor falan filan. Tenisi, önce pilatesi, sonra da tenisi çok seviyorum. Tenisi oynamasını bilmiyorum ama keşke oynasam, tenisi bilsem. Zamanında masa tenisi oynayan biri olarak bir de normal işte masa tenisinin dışında normal hani tenis oynamayı isterim açıkçası. Ama çok zor bir spor diye düşünüyorum. Çünkü her yanınız çalışıyor ve acayip efor gerektiren bir şey ama kondisyonunuz harika oluyor. Akciğerleriniz acayip güçleniyor. Vücudunuz kaslanıyor. Daha sağlıklı, daha zinde ve daha güçlü bir bedene sahip oluyorsunuz. Haliyle de ruhunuz da daha da iyi yenileniyor. Efendim bu arada güzel bir manifest yorumu var ve bu parçayı da efendim Atalay'a gönderiyorum. Oğlum Atalay için gelsin bakalım. Bu sefer farklı bir parça olsun istiyorum. Atalay için geliyor ve burcuyla güne günaydın tüm hızıyla kaldığı yerden Genç FM'de devam ediyor. Manifest tabii ki huzurlarınızda. Herkese yeniden günaydın. Gününüz aydın, kazancınız bol. Sağlığınız, huzurunuz, keyfiniz, mutluluğunuz yerinde olsun inşallah. Günaydınlar, günaydınlar.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.

0: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
3: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
2: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
3: Hemen arayın.
2: 0551 553 02 28.
3: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
7: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
6: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
6: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
6: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
6: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
7: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: Özel temizlik şirketi.
9: Özel temizlik şirketi.
8: Temizlik bizim işimiz.
9: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
8: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
9: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
8: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
9: Mermer cilalama, banka temizliği.
8: Okul temizliği, hastane temizliği.
9: Siz de dünyanıza temiz bakın.
8: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
9: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
10: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
11: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
10: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
11: normal sünnet,
10: prostat biyopsisi,
11: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
10: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
11: HOLEP
10: 66 502 66 66 0532 387 15 73.
11: Adres başı.

0: Çekent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
1: Reklam. Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam.

0: haber yok yer altından. Bu kurda ormanda inan ki her yer kapan. Çok gördüm yoldan sapan. Çıkış yok yer altından. Ya vur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külüm de sen. Dikensin gülüm de sen. Gitmez ki burada her şey yolunda. Çözülür işler de basit bir kulum.
1: A-Pop seslendirdi Ömrüm radyolarınızdaydı. Bu son zamanlarda hemen hemen her yerde duyduğum, dinlediğim ve dinlerken keyif aldığım parçalardan biriydi. Evet, devam ediyoruz. Genç FM saatleri 10.46'yı gösterirken birazdan Yaşam gazetesindeki haberlere göz atacağız. Bakalım bölgemizde ne gibi haberler var. Ama ondan öncesinde bir izel yorumu gelsin bakalım sizler için. Ve sevme kızım yanarsın radyolarınızda. Günaydın. Herkese günaydın.

0: fondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
2: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
2: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
2: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
2: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
5: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
2: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
5: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
2: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
5: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
2: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.

0: ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
1: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
1: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyor. No 1 Erdek. Telefon 0266 835 13 58.
7: Erdek'ten sizlere bir tane.
3: Rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
9: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
9: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
11: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
12: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
11: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
12: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
11: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
12: İletişim için 0544 373 95 29.
11: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
13: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
14: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
13: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
14: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
13: Altın

0: Yatırımda güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etus'ta.
1: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
0: Etin ustası Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
1: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
0: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
1: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
0: Etus'ta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727.

doğru, güvenilir, tarafsız, objektif, bölgenin tek okunan haberin adresi Yaşam Gazetesi.

Bir sevgili, bir Sezen Aksu yorumu ve şarkısıydı. Tabii ki radyolarınızdaydı. Son saatimize başladık. Bu arada bakalım acaba gün itibariyle Kapalı Çarşı'da altın, dolar ve euro fiyatları nasıl imiş? Biliyorsunuz ki sabahın ilk ışıklarında altın stabil, dolar yükselişte ve euro düşüşte demiştik. Bunlardan sadece altın değişkenlik gösterdi ve düşüşe geçmiş durumda. Gün itibariyle Kapalı Çarşı'da çeyrek altın alış fiyatı 11.124 TL, satış fiyatı ise 11.211 TL. Yarım altın alış fiyatı 22.248 TL, satış fiyatı ise 22.423 TL. Cumhuriyet altının alış fiyatı 44.360 TL, satış fiyatı ise 44.688 TL. Altının gramı alış 6865.09, satış ise 6865.92 TL'den işlem görüyor ve şu an gün itibariyle Kapalı Çarşı'da altın tıpkı euro gibi düşüşte. Euro da 53.23 TL'den işlem görüyor, dolar ise yükselişte 45.41 TL'den işlem görerek. Evet, bu arada bakalım, hemen bir hatırlatmam var, onu aktarayım sizlere. Sonrasında da güzel bir Hakan Altun yorumu dinleyelim. Rota yeniden oluşturuldu diyecek bizlere. Bazen öyle oluyor. Rotayı yeniden oluşturabiliyorsunuz hayatınızda. Pusulayı farklı bir yöne doğru ne yapıyorsunuz? Çevirebiliyorsunuz ki hani o olumsuzluklar, o acabalar, o soru işaretleri biraz olsun hayatınızdan gitsin diye. Keşkeleriniz fazlaca hayatınıza girmesin diye. Evet, bu arada Erdek'te yaz başlıyor diyorum. Erdek Çura Mevki Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Pavon Otel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri. Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Pavon Otel'de yazın keyfini çıkartın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizleri bekliyor. Erdek'te her mevsim güzel ama Pavon Otel'de bir başka güzel. Ve Erdek Pavon Otel Viento Restoran'ın efendim adresi Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, No 198 Erdek'te ve rezervasyon telefon numaraları da 0266 alan kodu ile 835 22 22 0532 283 47 84. Evet efendim, Viento Restoran ve Erdek Pavon Otel'e kolay gelsin. Bereketli, bol kazançlı, güzel, keyifli ama öncesinde sağlıklı, huzurlu bir gün olsun inşallah. Bir güzel Hakan Altun yorumu var şimdi sizler için gelecek ve Rota yeniden oluşturuldu radyolarınızda. Hemen akabinde de tabii ki Yaşam gazetemizdeki haberlere göz atacağım. Bakalım acaba bölgemizde ne gibi haberler var? Şöyle bir haberdar olalım. www.marmarayasam.com Yaşam gazetemizin internet adresi. Bu adrese girdiğinizde tabii ki bölgemizden haberdar olabilirsiniz ve YouTube'dan da haberleri seyredebilirsiniz hanımlar beyler. İşte Hakan Altun tabii ki huzurlarınızda. Günaydınlar, günaydınlar.

ve bu ayrıcalığı tanımış bana, şükürler olsun. Severim, şarkı söylemeyi severim, boş konuşmadan konuşmayı severim, gülmeyi severim, kahkaha atmayı severim, severim yani. Güzel olan, bana iyi gelen her şeyi seviyorum çok şükür. Sibel Can alıyor bu kez sırayı, en sevdiğim şarkılarından biridir bir Orhan Gencebay parçası bu. Bu kez Sibel Can seslendirecek. İşte çok güzel bir kısmı şarkının ve Sibel Can alıyor sırayı. Hoppa hop. Ba, ba, ba, ba, ba. Günaydın herkese yeniden, günaydın, günaydınlar.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek.

0: İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17.019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
5: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
5: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
5: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
5: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
5: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
9: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
10: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
9: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
10: Mermer cilalama, banka temizliği.
9: Okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar

0: Yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
1: normal sünnet,
0: prostat biyopsisi,
1: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
0: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
1: Holep yöntemiyle prostat ameliyatı,
0: mesane,
1: böbrek kistlerinin tedavisi,
0: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
1: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
0: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: üroloji

Doğru, güvenilir, tarafsız, objektif, bölgenin tek okunan haberin adresi Yaşam Gazetesi.

Evet hanımlar beyler, Yaşam Gazetesi'nin katkılarıyla devam ediyoruz. Bakalım bölgemizde hangi haberler var? Şöyle bir göz atalım ve ilk haber başlığı şöyle ki CHP'li Sarı Orhaniye ve Sahil Yiyince sakinleriyle buluşu deniliyor. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bandırma'nın Orhaniye ve Sahil Yiyince mahallelerinde düzenlenen hayır cemiyetlerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bandırma'nın Orhaniye ve Sahil Yiyince mahallelerine gerçekleştirilen hayır cemiyetlerine katıldı. Vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Sarı, mahalle sakinleriyle sohbet ederek bölgedeki talep ve beklentileri dinledi. Ziyaret programı kapsamında Dutliman bölgesinde de geçen Serkan Sarı burada vatandaşlarla bir araya geldi. Çay eşliğinde gerçekleştirilen sohbetlerde bölge halkının görüşlerini dinleyen Sarı, saha çalışmalarını farklı mahallelerde sürdürdüklerini belirtti deniliyor. Ve Yaşam gazetemizin bir diğer haberi de Orhaniye'de Hıdır Ali Şenliği yoğun katılımla gerçekleşmiş efendim. Haberin detayında ise Bandırma'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan eski adıyla Poyralı, günümüzde ise Orhaniye Mahallesi olarak bilinen Tatar Köyü'nde geleneksel Hıdır Ali etkinliği yıllar sonra yeniden büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Mahalle gençleri ve muhtarlığın organizasyonuyla düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Program kapsamında protokol üyeleri ilk olarak köy meydanında karşılandı. Ardından köy kahvehanesinde misafirlere çay ve su ikramında bulunuldu. Daha sonra mahalle meydanında hazırlanan etkinlik alanına geçildi deniliyor. Gönen ve Manyas'ta çeltik sezonu açılmış efendim. Balıkesir'in önemli tarım merkezlerinden Gönen ve Manyas ilçelerinde 2026 yılı çeltik ekim sezonu başladı. Türkiye'nin önde gelen pirinç üretim bölgeleri arasında yer alan ovalarda üreticiler tarlalara inerken çeltik tohumları toprakla buluştu. Gönen ilçesinde yaklaşık 90 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen çeltik üretiminde yılda ortalama 60 bin ton çeltik ve 30 bin ton pirinç elde ediliyor. Manyas ilçesinde ise 70 bin dekarlık alanda yaklaşık 50 bin ton çeltik ve 25 bin ton pirinç üretimi yapılıyor. Yeni sezonla birlikte Gönen ve Manyas ovalarında yoğun mesai başladı. Bölge ekonomisinin önemli tarım ürünleri arasında yer alan çeltikte üreticiler verimli bir sezon geçirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor denilmiş. Banü'de kadın personellere Anneler Günü ziyareti deniliyor. Yine Yaşam gazetemizin bir haberi ve haberin hemen detayını aktarayım sizlere. Felsefe ve düşünce topluluğu öğrencileri Anneler Günü kapsamında üniversitede görev yapan kadın personele gül takdim etti. Bandırma Yedili Üniversitesi Felsefe ve Düşünce Topluluğu üyesi öğrenciler Anneler Günü kapsamında üniversitede görev yapan kadın personeli ziyaret ederek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde çeşitli bölümlerde görev yapan kadın personeli ziyaret eden topluluk üyeleri personele birer gül takdim etti deniliyor. Ve Yaşam gazetemizdeki bir başka haber ise Erdek'te çöken 3 katlı bina panik yaratmış efendim. Erdek Yalı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir bina akşam saatlerinde meydana gelen çökme sonucu yıkıldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No 44A adresinde bulunan 3 katlı bina akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi deniliyor. Ve Yaşam gazetemizdeki bir diğer haber ise Bandırma'da öğrenciler TÜBİTAK fuarında projelerini sergiledi denilmiş. Hemen sizlere haberin detayını aktarayım. Haberin detayında ise bakın şöyle deniliyor. TÜBİTAK 4006A Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı 13 proje ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Bandırma'da 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006A Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılış programına Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamit Pehlivan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından öğrenciler şiirler okudu. Müzik öğretmeni ve öğrencilerin hazırladığı koro ile müzik dinletisi gerçekleştirildi deniliyor hanımlar beyler.
Ve Yaşam gazetemizdeki bir başka haber de Babiroğlu Bandırma'da Cumhuriyet ve Atatürk'ü anlattı denilmiş. Haberin detayında ise Atatürkçü Düşünce Derneği Bandırma Şubesi'nin düzenlediği söyleşide Dr. Naim Babiroğlu Cumhuriyet'in temel değerleri ile Atatürk ilke ve devrimlerini anlattı. Atatürkçü Düşünce Derneği Bandırma Şubesi tarafından düzenlenen Atatürk ve Cumhuriyet Söyleşisi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tarihçi yazar Dr. Naim Babiroğlu konuşmacı olarak katıldığı programda Cumhuriyet'in kuruluş süreci, Atatürk'ün devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini ele aldı. Etkinliğe Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Belediye Meclis üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Bandırma Şube Başkanı Hayri Turna, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı denilmiş Yaşam gazetemizin bir başka haberinde hanımlar beyler. Ve diğer haberleri de aktaracağım sizlere ama ondan öncesinde şu güzel parçayı dinleyelim. Ne dersiniz? Güzel, hoş bir Ersay Üner yorumu. Eski bir şarkı. Sıktı mı canını, sıktı mı radyolarınızda. Günaydın.

sıktı mı canını sıktı mı güzel bir Ersay Güner'den sonra Gülben Ergen'le programı bitireceğim ama son haberleri de aktarmak istiyorum sizlere. 17 Eylül ilkokul öğrencileri doğayla buluştu denilmiş hanımlar beyler. Haberin detayında ise ailem ve eğitim yolculuğum projesi kapsamında Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen 17 Eylül İlkokulu 2A ve 4B sınıf öğrencileri aileleriyle birlikte hem eğlenceli hem de duygusal anların yaşandığı bir etkinlik gerçekleştirdi. 17 Eylül İlkokulu 2A ve 4B sınıf öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde yürütülen Ailem ve Eğitim Yolculuğum projesi çerçevesinde aileleriyle birlikte doğada keyifli bir gün geçirdi. 2A sınıf öğretmeni Sevil Yılgör ile 4B sınıf öğretmeni Deniz Altıntaş tarafından hazırlanan program kapsamında öğrenciler Hürriyet Parkı'nda çeşitli etkinliklere katıldı. Gün boyunca düzenlenen aktivitelerde çocuklar ve aileleri birlikte hareket ederek eğlenceli anlar yaşadı deniliyor hanımlar beyler. Yine Yaşam gazetemizin haberiydi. Modern pentatlon yarışları büyük heyecana sahne olmuş efendim. Haberin hemen sizlere detayını aktarmak istiyorum. Haberin detayında da şöyle ki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Modern Pentatlon Biatle yarışları Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda büyük heyecana sahne oldu. Koşu ve lazerli atış etaplarından oluşan yarışmalarda sporcular hem fiziksel dayanıklılarını hem de hedef odaklı becerilerini sergiledi. Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda genç sporcular kıyasıya mücadele ederken izleyiciler de heyecan dolu anlar yaşadı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Güçsoy tarafından takdim edildi. Organizasyonda spor uzmanı Yıldız Karataş ile antrenörler Mehmet Yıldırım, Öznur Yıldırım Baş ve Uğur Baş da yer aldı deniliyor. Son haberde Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Bandırmalı sporculardan madalya denilmiş güzel bir haber başlığı bu. Son haberimiz ayrıca Bandırma Kızıl Ejder Spor Kulübü sporcuları Sakarya'daki Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti. 6-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Okul Sporları Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Bandırma'yı temsil eden Bandırma Kızıl Ejder Spor Kulübü sporcuları önemli başarılar elde etti. Şampiyonada Gülay Atalan Türkiye şampiyonu olurken Almina Koçana Türkiye ikincisi oldu. Ebu Bekir Poyraz ve Efe Sakal ise Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Bu arkadaşları da tebrik ediyorum. Güzel insan tabii ki gurur duyuyor. Evet hanımlar beyler geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. İnşallah yarın aynı saatte aynı frekansta yani saatleriniz yine 9'u gösterdiğinde 9 ila 12 arasında tabii ki Genç FM'de tabii ki 98.0 frekansında buluşacağız ve de görüşeceğiz. Lütfen yarına kadar kendinize iyi bakın. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Herkese de kolay gelsin. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay derken ne yani son nefesim veriyordum. Bir daha diyelim. Hoşça kalın. Bay bay.

0: çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat,

0: 9. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetini

0: Yapmayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
0: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Reklam.
3: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömür

0: evde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
0: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
1: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
1: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
1: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: Özel temizlik şirketi.
9: Özel temizlik şirketi.
8: Temizlik bizim işimiz.
9: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
8: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
9: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
8: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
9: Mermer cilalama, banka temizliği.
8: Okul temizliği, hastane temizliği.
9: Siz de dünyanıza temiz bakın.
8: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
9: Adres

0: 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
3: Reklam.
4: Kulaktan kalbe uzanan duygular erit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
4: Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler. İşletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat.

0: tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen

0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
1: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
1: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
1: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
9: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
9: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 713

0: 0212-0532-11, 0552-330-2210.
1: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
2: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
1: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
2: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
2: İletişim için 0544 373 9529.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
4: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
4: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta, Et Usta.
4: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
1: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
5: Reklam.
6: Kulaktan kalbe uzanan duygular erit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540-544-24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22.

0: 0532 283 47 84.
1: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
2: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
1: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
2: Hemen arayın.
1: 0551 553 02 28.
2: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
4: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
3: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
4: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
3: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
5: Ocaklarda tatil.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefon

0: Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern

0: Okul Caddesi No. 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi No. 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi Okul Caddesi No. 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye.

0: rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını yalın halı yıkamada siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
1: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Reklam.
3: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

kalbine taht kuracaktım vakit gelince. Ben bu buhranlı çağı atlatıp sana esir olacaktım.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: AidCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: AidCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen AidCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da AidCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: AidCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda.

0: Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551 553 0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
5: Özel temizlik şirketi.
6: Özel temizlik şirketi.
5: Temizlik bizim işimiz.
6: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
5: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
6: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
5: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
6: Mermer cilalama, banka temizliği.
5: Okul temizliği, hastane temizliği.
6: Siz de dünyanıza temiz bakın.
5: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
6: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
7: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
8: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
7: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
8: normal sünnet,
7: prostat biyopsisi,
8: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
7: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
8: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
7: mesane,
8: böbrek kistlerinin tedavisi,
7: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
8: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
7: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
8: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
7: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
8: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
7: cinsel fonksiyon bozuklukları,
8: infertilite, kısırlık tedavisi,
7: ürolojik taş hastalıkları,
8: enfeksiyonlar,
7: kistik hastalıklar,
8: idrar kaçırma,
7: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
8: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
7: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
8: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
9: Reklam.

0: Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz

0: Siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
1: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel.

0: ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8 Erdek Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
7: Reklam.
8: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
9: ofis büro temizliği, dış cephe

0: cam temizliği,
1: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
0: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
1: mermer cilalama, banka temizliği,
0: okul temizliği, hastane temizliği.
1: Siz de dünyanıza temiz bakın.
0: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
1: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Reklam.
5: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
6: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşümün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak Numara 1, Yeni Kültür Merkezi Binası Karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aquapark Otel.
14: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aquaparkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aquapark Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
13: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aquapark Otel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekliyor.

0: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da. Et Usta. Et Usta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Bey...
2: Yalın halı yıkamada temizlenir.
3: Yalın halı yıkama, iletişim 0541 721 4906.
6: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 50
5: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
5: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.

0: okul temizliği, hastane temizliği.
1: Siz de dünyanıza temiz bakın.
0: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
1: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Reklam.
5: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat, ben siliniyorum. Tanıdık sesler eksiliyorlar, bir gün geçermiş öyle diyorlar. Her günah sesim daha da kısılır, günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır. Ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.

Sanki her bir dalından bin gül söküyor hayat, ben sürünüyorum. Ne kadar yapsam o kadar olmuyor. Bazı günler uyanmaya bile değmiyor. Her günah sesim daha da kısılır. Günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır. Ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080.

0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizi.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış

0: pimapen, duşa kabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
1: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
0: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
1: İletişim için 0544 373 9529.
0: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
0: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
0: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Reklam.
5: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveni

0: ile büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğit Coop, alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
4: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
3: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
4: Hemen arayın.
3: 0551 553 02 28.
4: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemek

0: ücretsiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği.
2: Okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63
3: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
5: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
6: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk.

0: kafe kütüphane konseptiyle Eğitimde Lider Çözüm Eğitim Kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve ile herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Vienna Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri,

0: Zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantı.

0: Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
0: İletişim için 0544 373 95 29.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta. Et Usta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44
1: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.

0: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
3: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
2: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
3: Hemen arayın.
2: 0551 553 02 28.
3: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
7: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
6: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
6: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
6: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
6: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
7: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: Özel temizlik şirketi.
9: Özel temizlik şirketi.
8: Temizlik bizim işimiz.
9: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
8: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
9: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
8: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
9: mermer cilalama, banka temizliği,
8: okul temizliği, hastane temizliği.
9: Siz de dünyanıza temiz bakın.
8: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
9: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
10: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
11: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
10: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
11: normal sünnet,
10: prostat biyopsisi,
11: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
10: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
11: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
10: mesane,
11: böbrek kistlerinin tedavisi,
10: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
11: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
10: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
11: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
10: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
11: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
10: cinsel fonksiyon bozuklukları,
11: infertilite, kısırlık tedavisi,
10: ürolojik taş hastalıkları,
11: enfeksiyonlar,
10: kistik hastalıklar,
11: idrar kaçırma,
10: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
11: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
10: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
11: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
12: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.

0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
2: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
2: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.

0: hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
1: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu,

0: Temas ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
6: Reklam.
7: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
9: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
10: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
9: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
10: Mermer cilalama, banka temizliği.
9: Okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
11: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
12: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
11: cinsel fonksiyon bozuklukları,
12: infertilite, kısırlık tedavisi,
11: ürolojik taş hastalıkları,
12: enfeksiyonlar,
11: kistik hastalıklar,
12: idrar kaçırma,
11: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
12: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
11: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
12: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
13: Reklam.

0: Yıldız ne kadar yaşar?
1: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
2: 98.0 frekansında.
3: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği,

0: estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
0: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
0: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
0: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
0: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.

0: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel. 1000 kişilik kır düğünü

0: Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş
3: Halın halı yıkamada mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkamada siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkamada temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Reklam.

0: Son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmet

0: hizmetinizdeyiz.
1: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
0: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
1: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
1: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
1: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
9: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
10: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
9: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
10: mermer cilalama, banka temizliği,
9: okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.

0: üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
1: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
0: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
1: normal sünnet,
0: prostat biyopsisi,
1: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
0: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
1: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
0: mesane,
1: böbrek kistlerinin tedavisi,
0: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
1: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
0: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
2: Reklam.

kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 10.

0: 14-30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
0: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229 Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
1: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
0: Özenle hazırlanan
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
0: Ve hayal

0: hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.

0: firma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefonu numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.

0: 0551 553 0228.
1: Deniz Oto Kurtarma yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
5: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
5: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
5: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
5: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
6: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
6: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
7: Mermer cilalama, banka temizliği.
6: Okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
8: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
9: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
8: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
9: normal sünnet,
8: prostat biyopsisi,
9: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
8: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
9: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
8: mesane,
9: böbrek kistlerinin tedavisi,
8: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
9: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
8: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
9: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
8: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
9: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
8: cinsel fonksiyon bozuklukları,
9: infertilite, kısırlık tedavisi,
8: ürolojik taş hastalıkları,
9: enfeksiyonlar,
8: kistik hastalıklar,
9: idrar kaçırma,
8: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
9: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
8: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
9: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
10: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden palma.

0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizi.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik

0: Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
1: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
2: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
1: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
2: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
2: İletişim için 0544 373 95 29.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
4: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
4: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etus'ta. Etus'ta.
4: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önce

0: 0626 0533 489 92 44.
1: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
3: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: 56 suite oda, 3

0: Resort Aqua Park Otel. Özel temizlik şirketi.
1: Özel temizlik şirketi.
0: Temizlik bizim işimiz.
1: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
0: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
1: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
0: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
1: Mermer cilalama, banka temizliği.
0: Okul temizliği, hastane temizliği.
1: Siz de dünyanıza temiz bakın.
0: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63
1: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.

0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
13: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
13: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
13: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
15: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
15: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta. Etusta.
15: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
14: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
15: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
14: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
15: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
14: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
15: Rezervasyon 0266 727 26 26
14: 0533 489 92 44.
12: Yalın halı yıkama.
13: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
12: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
13: Tam kurutma ve ücretsiz servis

0: Yapmada temizlenir.
1: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Reklam.
3: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon

0: 0266 835 22 22 0532 283 47
1: bize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşerilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
1: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluk.
5: Hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
5: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
5: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
7: Reklam.
8: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
1: Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim. Gözyaşlarım orada kaldı. Ne evlere sığıyorum ne sokaklara. Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum. Üstüne yürüyorum arabaların. Daha ne söyleyeyim, bilmiyorum ki. Bu dudaklar artık seni öpmeyecek. Bu kalp senin için çarpmayacak. Senin için yaşamayacak, ölmeyecek. Seninle aynı ağaca adını yazmayacak. Sen de gittin ya.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetiniz.

0: sitemizde.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler. İşletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
0: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
0: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
1: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
0: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
1: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytinçilik.

0: ve eğlencenin adresi. Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur. Halı

0: Kurutmanızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını yalın halı yıkamada siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
1: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Reklam.
3: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

batıya. Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen

0: Yiğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Yiğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi. Aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Yiğit Coop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak
0: başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
10: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
11: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
10: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
11: Mermer cilalama, banka temizliği.
10: Okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak

0: için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
1: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Reklam.

0: Ön germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava

0: pasta ve unlu mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin, görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin...
1: Artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın, hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizi.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı Sitesi, D Blok, Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve

0: Kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
0: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
1: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
0: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
1: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
4: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin.

0: lezzetleriyle Viento Restaurant ve Palmon Otel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an...
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi. Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel. 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları, numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Reklam.
9: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

sarılmazsan. Bir sözüm var aslında, geçen akşam gördüğüm düş hakkında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevuluyor.
2: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
2: karın germe estetiği, liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
2: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
2: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
2: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.